Aman demedi. Geri de. Ben geri de. Aman de. Demedi de. Geri de. Aman de. Geri de. Nida,